Kale atuliriza bwetu bwetugenda kumanti tutambula neyolunaku olwaleero. Okusooka eggwanga lya Amerika litegeezezza bazzemu ne balumba eggwanga.